0: Müjdar. Hoşça şimdiniz.
1: Guguro-sama. Yok olsa Şanghai'ye.
0: Hayır.
2: Hey. Hey, 看这里。叫一下，三二。